uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, yüzüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çarı gibi gecenin içinde, ta gün ışığıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.